deydim, yazmışım erişteme tabanam. Soylap oldum min rozanın.

yazan diye düşlerimde uyanam. Bergene gün vurmik olsam sağışlarga şuvallam. Bergene gün vurmik olsam sağışlarga şuvallam.

0: 라디오스.
1: Hizmet tübü, hazine. Yaz hem hizmet beyrəmi bilen. Kungil, sinin işin işli tırgan radio.